0: SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
1: Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulen ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da bu hafta başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca sizle beraber turnuvayı takip edecek olan 90 artı adlı bölümümüzün ikincisini size sunacağız. Bugünkü konumuz turnuvada yapay zeka, bilet fiyatları ve insan hakları ihlalleri. Türk, Latin Amerikalı ve Avustralyalı müzisyenler bu cuma Sydney'in popüler mekanlarından biri olan Oxford Art Factory'de sahne alacak. Programın ikinci yarısında bu gecenin organizasyonunu yapan ve ana grubun şarkıcısı ve gitaristi Furkan Tapsız'la konuşacağız. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar, yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.

0: denetim kuruluşuyla yeniden iletişime geçmesi çağrısı yapılıyor. Ebola hastası için geliştirilen tedavi yöntemi umut vaat ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı dedi. İran'dan bir yıl önce bombalanan tesislerde denetimlerin yeniden başlamasına izin vermesi için dünyanın nükleer gözlem kuruluşu Uluslararası Atom Enerji Ajansı ile yeniden iletişime geçmesi isteniyor. İran, bombalanan nükleer tesislerin veya orada depolanan neredeyse bomba sınıfına kadar zenginleştirilmiş uranyum da dahil olmak üzere nükleer malzemenin akıbeti hakkında Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na henüz bilgi vermiş değil. Bombardımanlar, uranyum zenginleştirme tesislerini yok etmiş veya ağır hasarı uğratmıştı. Ancak yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun büyük bir kısmının hala korunduğu düşünülüyor. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ı Hürmüz Boğazı'nda devriye gezen bir helikopteri düşürmekle suçlaması ve karşılık vereceğini söylemesiyle aynı zamana denk geliyor. Fransa'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Jerome Bonnefort, İran'ın zenginleştirilmiş uranyuma ihtiyacı olmadığını söylüyor.
1: There is no credible civilian justification for detaining over 400 kilos of uranium enriched at that level. This means Iran has more than 10 IAEA.
0: Bu seviyede zenginleştirilmiş 400 kilodan fazla uranyumun alıkonulmasının inandırıcı bir sivil gerekçesi yoktur diyen Bonnefort, bu İran'ın Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın önemli miktarlar olarak tanımladığı nükleer cihaz üretme olasılığının göz ardı edilemeyeceği miktardan 10 kat daha fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu anlamına gelir ifadelerini kullanıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Tire'de Kızıl Haç Merkezi yakınlarında İsrail'in düzenlediği saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı. İran'ın saldırıları durdurmaması halinde İsrail'e tekrar saldırabileceği uyarısına rağmen İsrail, Güney Lübnan'da saldırılarına devam etti. Birleşmiş Milletler, ölenlerden 4'ünün sağlık görevlisi olduğunu belirtti. İsrail, insanların güneydeki şehri terk etmeleri için bir emir yayınladı. Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farkan Hak, orada yaşayan birçok kişinin zaten yerinden edilmiş olduğunu söylüyor.
2: Our colleagues on the ground tell us that many civilians, including residents of Deir, people living in Palestinian refugee camps and people displaced from other parts of southern Lebanon remain in the area. The displacement order issued by Israel today for the entire city of
0: Sahadaki meslektaşlarımız bize Tire sakinleri, Filistinli mülteci kamplarında yaşayanlar ve Güney Lübnan'ın diğer bölgelerinden yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere birçok sivilin bölgede kaldığını söylüyor diyen Hak, İsrail'in bugün Tire şehrinin tamamı, tüm mahalleler ve Filistinli mülteci kampları da dahil olmak üzere tüm şehir için çıkardığı tahliye emri, hali hazırda yerinden edilmiş birçok kişi de dahil olmak üzere yaklaşık 44 bin kişiyi etkileyecek bilgisini paylaşıyor. Amerikalı bir Ebola hastasının tedavi edildiği Berlin Hastanesi'nin Enfeksiyon Hastaları Bölümü Başkanı, virüsü tedavi etmek için kullanılan ilaç kombinasyonunun çok faydalı olduğunu söylüyor. Leif Erikssander, hastaya iki antikorun kombinasyonunu içeren MBP-134 adlı bir ilaç verildiğini belirtiyor. Sander, hastanın hafta sonu taburcu edildiğini söylüyor.
3: Under this treatment, along with other supportive measures, we saw quite a rapid decline of the viral loads in the blood of the patient.
0: Erikssander, bu tedavi ve diğer

0: destekleyici önlemlerle birlikte hastanın kanındaki viral yüklerde oldukça hızlı bir düşüş ve klinik durumda ve diğer laboratuvar değerlerinde de iyileşme gördük. Bu nedenle bu kombine tedavinin hasta için çok faydalı olduğunu düşünüyoruz ifadelerini kullanıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da yüzden fazla kişi Ebola'dan hayatını kaybetmiş durumda. Öte yandan Nijerya'da 7 bin şüpheli kolera vakası arasında 74'ten fazla kişi hayatını kaybetti. Sınır tanımayan doktorlara göre kolera salgını Mayıs başlarından beri ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yoğunlaşmış durumda. Vakaların çoğu yaklaşık 20 yıldır Boko Haram grubunun şiddet içeren aşırıcılığı nedeniyle kırılgan sağlık sistemine sahip topluluklarda olduğu belirtiliyor. Sınır tanımayan doktorlar bir kolera tedavi merkezi kurmak için Borno Eyaleti Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışıyor. Proje koordinatörü Jesse Kunumkar, bölgenin yoğun nüfuslu yapısı ve yetersiz su sanitasyonunun salgını daha da zorlaştırdığını söylüyor.
1: Water sanitation is not good. So that's making the situation worse. The open desertification is making it worse also, and there is less partners that are there. That is called.
0: Su ve sanitasyon iyi değil. Bu da durumu daha da kötüleştiriyor diyen Kutonkar, açık alanda dışkılama da dahil durumu daha da kötüleştiriyor ve orada bulunan ortak sayımız az. Bu da bize pek yardımcı olmuyor. Toplumdaki vakaları öğrendiğimizde ise yerel bulaşma gerçekleşmiş oluyor ve yayılma daha da arttığı için müdahale etmek zorlaşıyor, bilgisini paylaşıyor. Kuzey Avustralya genelinde ortaya çıkan sektörlere ilişkin Senato soruşturmasının kamuya açık oturumunda çevreciler, hükümete madencilik projeleri yerine biyoçeşitliliği ve korumayı desteklemesi çağrısında bulundu. Soruşturma, diğer sektörlerin yanı sıra kritik minerallerden, ihracat sektörlerinden, savunma girişimlerinden ve yenilenebilir enerjiden kaynaklanan ekonomik fırsatları inceliyor. Bölgenin yüksek değerli alanlara ev sahipliği yaptığını söyleyen Kuzey Temporal Çevre Merkezi Direktörü Dr. Christy Hovey, hükümeti bu bölgelerin turizm, balıkçılık ve yerel ekonomiler gibi sektörlerini korumaya, yatırım yapmaya çağırıyor.
2: Spending on nature protection in comparison to other industries remains a really tiny fraction of Commonwealth expenditure and is projected to decline. At the same time, we do see significant funding commitments for projects that do.
0: Doğayı korumaya yapılan harcamalar diğer sektörlerle karşılaştırıldığında Commonwealth harcamalarının gerçekten çok küçük bir bölümünü oluşturuyor ve daha da azalması bekleniyor diyen Hovey, aynı zamanda doğayı ve iklime zarar veren projeler için önemli miktarda fon tahsis edildiğini görüyoruz. Kuzey Avustralya'da başarısız olmuş bir dizi projeyi sayabilirim ifadelerini kullanıyor. İnsanların uzun süreli ayda bulunabilmelerini amaçlayan NASA programı Artemis 3'ün mürettebatı açıklandı. Buna göre Avrupa Uzay Ajansı'ndan İtalyan astronot Luca Parmitano, ay görevine katılan ilk Avrupalı olacak. Ona 3 Amerika Birleşik Devletleri astronot Andre Douglas, Frank Rubio ve Randy Bresnik eşlik edecek. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında demiryol ve lojistik alanlarda iki mutabakat zaptı imzalandı. Buna göre iki ülke arasında tarihi demiryolu bağlantısı yeniden canlandırılacak. Konu hakkında sosyal medyadan tarihi bir aşamayı geride bıraktık diyen Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgemizin bağlantısallığına, ticaretine ve kalkınmasına katkı sunacak bu adımların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum açıklamasında bulundu.

0: modern Hicaz Demiryolu olarak adlandırılan projeyle Arap Yarımadası ile Avrupa arasında daha hızlı ve güvenli kara ticareti sağlanabilecek. Yargının mutlak butlan kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşacağını duyurmasının ardından bu isimleri destekleyenler meclis önünde toplandı ve ardından arbede yaşandı. Yaşanan gerginlik, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sağduyu çağrısı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısını CHP Genel Merkezi'ne taşıması ve Özgür Özel'in meclis kürsüsünde konuşmasıyla aşılabildi. Grup toplantısında dikkat çeken ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, "Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Osmanlı coğrafyasında Türkiye olmalı" diye konuştu.
1: İngiltere'ye bakın, Orta Doğu politikalarına bakın. Osmanlı'nın topraklarına bakın. O coğrafyada yaşayan insanlara bakın. Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil, büyüyerek gitmek zorundayız. Türk cumhuriyetlerinde de Türkiye olmalı. Osmanlı coğrafyasında da Türkiye olmalı. Akdeniz coğrafyasında da Türkiye olmalı. Bunun mücadelesini vermek zorundayız. Ne demiştim? Cumhuriyet halk.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Açıklamasını yaptı. Bununla birlikte gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, mutlak butlan bir devlet kararıdır iddiasında bulundu. Perinçek, mutlak butlan kararı hakkında Atlantikçiler kaybetti, milliciler, Avrasyacılar kazandı dedi.
5: Birinci sonuç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde Atlantikçiler kaybetti, milliciler ve Avrasyacılar kazandı. İkinci gelişme, Türkiye'nin imparatorluklar ve devrim birikiminden beslenen devlet aklı. Türkiye'nin binlerce yıllık bir devlet aklı var. Bir devlet birikimi var, bir devlet tecrübesi var. O tarih sahnesine çıktı. Üçüncü madde, AK Parti içinde Atlantikçiler kaybetti. Milliciler ve Avrasyacılar kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Amerika'nın derin devletinin kararlarıyla, paranın gücüyle sandalyelere, iktidar sandalyelerine oturanlar Atlantikçiler kaybetti. Kim kazandı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Atatürk'ten, İsmet Paşa'dan gelen o devrimci birikimi kazandı.
4: Öte yandan CHP grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Özgür Özel, partinin seçime girmesinin tehlikede olduğunu iddia etti. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun gündemi CHP'den ihraçlar olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yurt dışına çıkmak isteyen yurttaşların vize randevusu süreçlerinde yaşadığı sorunların ve aracı şirketlerin durumunun incelenmesi amacıyla İyi Parti tarafından verilen meclis araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Muhalefet, vize süreçlerini yürüten aracı şirketlerin AK Partili eski ve yeni bakanlarla bağlantılı olduğuna yönelik iddialarda bulunmakta. Ukrayna açıklarında drone saldırısında hasar gören Türk şirketine ait Ant isimli kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Gemi 28 Mayıs'ta Odessa Limanı açıklarında drone saldırısına uğramış ve gemide bulunan Türk mürettebattan ikisi saldırıda hafif şekilde yaralanmıştı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 32 lira 38 kuruştan, 70 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 61 euro sentten işlem görmekte. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra yağışlı 15 derece, Sydney az yağışlı 23, Melbourne'de yağışlar artıyor 19, Perth az yağışlı 18, Adelaide'de yağışlar azalıyor 17, Hobart az yağışlı 17, Wollongong az yağışlı 21, Newcastle genelde güneşli 23, Brisbane yağışlı 24, Cairns yağışlı 27 ve Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.

0: Sayın dinleyiciler, Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz haber bülteni için. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam edeceğiz.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own

0: electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, Chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Sigue conectado ante lo inesperado con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Invincible Wi-Fi te mantiene conectado con internet con fibra óptica, red 5G automática y batería de respaldo de 8 horas para que nada te detenga. Trabaja, haz streaming, sigue conectado con amigos y familia, pase lo que pase. Nada te detiene con Invincible Wi-Fi de Spectrum. Aplican restricciones, servicio no disponible en todas las áreas.
9: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar. Şimdi sizden gelen mesajlara dönüyoruz. Vatandaş Rumuzlu dinleyicimizin mesajı şöyle. Türkiye'deki mücadele o parti bu parti değil veya kişiler arası değil. Demokrasi isteyenlerle monarşi isteyenler arasında emperyalizmin bize biçtiği rol her dediğini yaptırabileceği tek adamla monarşidir demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey Queensland'den Orta Doğu'daki yine artan tansiyon hakkında yorumda bulunmuş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump neredeyse her gün aynı şeyi söylüyor. Barıştık, barışacağız ama hiç de öyle görünmüyor. Bu savaşın biteceği de yok sanki. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran her şeyi anlaşarak yapıyorlar gibi görünüyor demiş bu dinleyicimiz. Bondahiri Bey, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Neo-Osmanlı dış politikayı desteklemesini duymak güzel demiş bize gönderdiği mesajda. Evet sayın dinleyiciler, FIFA 2026 Dünya Kupası Avustralya saatiyle bu cuma sabahı Meksika-Güney Afrika maçıyla başlıyor. Bu kupa şimdiye kadar düzenlenen en yüksek teknolojili turnuva.

0: 90 artıda FIFA 2026 Dünya Kupası boyunca unutulmaz anlardan önemli ve yükselen oyunculara, maçlardaki tartışmalara kadar turnuvanın her gününde en çok konuşulan konuları sizlere aktaracağız. Maçlar boyunca uzmanların ve taraftarların görüşlerini dinleyecek ve milyarlarca kişinin izleyeceği maçları da daha derinlemesine inceleyeceksiniz. Bugün turnuva etrafındaki bazı tartışmalara bakıyoruz. VAR'ın yaygınlaşması, artan bilet fiyatları ve turnuva sırasında ortaya çıkabilecek insan hakları ihlallerine bakıyoruz. Maçın kendisiyle başlayalım. FIFA 2026 Dünya Kupası şimdiye kadar düzenlenen en ileri teknolojiye sahip turnuva olarak nitelendiriliyor. Ve bunun merkezinde yapay zeka AI ile video yardımcı hakem, VAR olarak da bilinen ve tartışmalara yol açan sistem yer alıyor. Daha akıllı hakemlik sistemlerinden, sensörlerle donatılmış futbol toplarından ve oyunun oynanışı, yönetilmesini ve izlenişini değiştirmek üzere tasarlanmış yapay zeka destekli veri analizlerinden bahsediyoruz. Asya Futbol Konfederasyonu ve Güney Asya Futbol Federasyonu Yürütme Kurulu üyesi Shazi Prabhakaran gelişmelerden bazılarını açıklıyor.
1: As we already know that semi automatic offside cameras.
0: Zaten bildiğimiz gibi yarı otomatik offside kameraları destek olacak. Ayrıca topun içindeki çip her dokunuşu ve her hareketi takip edecek. 45'ten fazla kamera kullanılacağı için taraftarlar ve yayıncılar

0: için
1: Anladım.
0: izleme
1: Büyümek
0: deneyimine
1: değil.
0: ilişkin tüm analizleri sağlayacağız diyor. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? FIFA geliştirilmiş yarı otomatik offside teknolojisini kullanıma sunuyor. Bu teknoloji hakemlerin topun oynandığı anda bir oyuncunun offside olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olacak. Turnuvada bu sistemler resmi maç topunun içine yerleştirilmiş bir sensörle birlikte çalışacak. Sensör topa dokunulduğu anı tam olarak algılayıp hakemlere offside kararlarını verirken ek bir veri kaynağı sağlayacak. Basitçe söylemek gerekirse hakemler hiç olmadığı kadar fazla bilgiye sahip olacak. Yani maçtan önce top sadece şişirilmeyecek, aynı zamanda şarj olması gerekecek. Yeni teknoloji hakemlik görevinin ötesine de geçiyor. FIFA ayrıca oyuncuların analizine yönelik yapay zeka destekli araçlar, sanal oyuncu modelleri ve maç hakkında taraftarlara daha derinlemesine bilgi vermek üzere tasarlanmış gelişmiş yayın grafikleri de sunacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce bu yeniliklerin daha net kararlar alınmasını ve maçı izleyen herkes için oyuna dair daha iyi bir anlayış sağlanmasını sağlayacağını söylemişti.
2: With AI-enabled 3D players avatars, we are introducing
0: yapay zeka destekli 3 boyutlu oyuncu avatarlarıyla hassas oyuncu tanımlama ve izleme özelliğini kullanıma sunuyoruz. Bu da harika görüntüler, hakemlerin daha hızlı kararlar alması ve herkesin oyunu net bir şekilde anlaması anlamına geliyor diyor. Taraftarların buna katılıp katılmayacağı ise başka bir soru. VAR uygulamaya konulduğu günden beri futbolun en tartışmalı konularından biri olmaya devam ediyor. Bazı taraftarlar bu ek bilgiyi memnuniyetle karşılarken diğerleri ise oyunun akışını bozduğunu savunuyor. Teknoloji gelişmeye devam ederken bu konudaki tartışmalar da muhtemelen bir yere varamayacak. Bu yılki Dünya Kupası biletleri de bir ayrı tartışma konusu. 2020'deki bir önceki Katar Dünya Kupası'na kıyasla çok daha pahalı. Bunun nedeni bu turnuvanın biletler için dinamik fiyatlandırma uygulayan ilk erkekler FIFA Dünya Kupası olması. Peki dinamik fiyatlandırma ne? Bu bilet fiyatlarının talebe göre yükselip alçaldığı bir sistem ve taraftarlar için maliyetleri arttıran en büyük faktörlerden biri haline geldi. Haziran başı itibariyle Socceroos'un Türkiye ile oynayacağı maçın en ucuz bileti yaklaşık 529 Avustralya doları iken Amerika Birleşik Devletleri ile Socceroos'un oynayacağı maçın biletleri 1000 dolardan daha fazlaya satılıyordu. Bu 2022 Katar FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarına göre önemli bir artış. O zamanlar Socceroos'u izlemek için grup aşaması biletleri genellikle 100 ila 320 Avustralya doları arasında değişiyordu. Fiyatlandırma modeli Amerika Birleşik Devletleri'nde de mercek altına alınmış durumda. Turnuvaya günler kala fiyatların değişmeye devam etmesi bekleniyor ve bazı durumlarda fiyatlar şimdiden düşmeye başladı. FIFA bilet fiyatlarına yönelik büyük tepkilere sınırlı sayıda daha ucuz koltuk sunarak yanıt verdi, ancak bu koltuklar stadyumların en üst köşelerinde bulunuyor. FIFA Başkanı Infantino bu artışın arz ve talebi yansıttığını ve Kuzey Amerika spor ve eğlence pazarını yansıttığını söylüyor.
2: If some people put on a secondary on a resale market some tickets for the final at $2 million.
0: Bazı kişiler yeniden satış piyasasında final maçı biletlerini 2 milyon dolara satıyor. Birincisi, bu biletlerin fiyatının 2 milyon dolar olduğu anlamına gelmiyor. İkincisi, bu birinin bu biletleri alacağı anlamına da gelmiyor. Ama aslında eğer biri final maçı için 2 milyon dolarlık bir bilet alırsa, ona harika bir deneyim yaşatmak için şahsen bir sosisli ve bir kola götüreceğim ona diyor. FIFA turnuvadan elde edilen gelirin dünya çapında futbolun gelişimine yeniden yatırıldığını da belirtiyor. Prabhakaran, kendisi ve çevresindeki taraftarların seyahat etmeye ve para harcamaya hazır olduğunu söylese de yükselen bilet fiyatları, seyahat ve konaklama masrafları birçok kişi için caydırıcı olabiliyor. Yine de Prabhakaran güçlü bir destek bekliyor.
3: There are people going. Definitely this number might not be anywhere closer to what we...
0: Gidecek insanlar var. Bu sayı Katar'da gördüğümüz sayıya yaklaşmayabilir. Çünkü o Dünya Kupası için Hindistan'dan 55 binden fazla kişi seyahat etmişti. Ama kesinlikle önemsiz bir sayı olmayacak. Oraya seyahat edecek oldukça fazla insan olacak. Maliyetler kesinlikle yüksek, ancak insanların harcanabilir geliri de yüksek diyor.

0: yaşanıyor.
1: Herkes
0: Sağ
1: sporcu
0: dışında
1: olmalı.
0: başka bir tartışmada yaşanıyor. İnsan hakları örgütleri Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerde yaşanan diğer sorunları gündeme getirmek için kullanılabileceğini söylüyor. Zeki Aydari, Uluslararası Af Örgütü Avustralya'dan bir aktivist. Amerika Birleşik Devletleri genelinde yapılan büyük çaplı göçmen baskınlarının ve vatandaşlarla yasal ikamet edenler de dahil olmak üzere insanların toplu olarak tutuklanmasının ele alınması gereken bir güvenlik riski yarattığını söylüyor.
2: Our call to the US government and FIFA is that while these games are happening,
0: Amerika Birleşik Devletleri hükümetine ve FIFA'ya çağrımız, bu maçlar sürerken ICE, Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu tarafından yapılan keyfi tutuklamaların durdurulması. İnsanlar bu maçlara katılırken kendilerini özgür ve güvende hissetme hakkına sahip olmalı diyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Dünya Kupası'na katılan hak gruplarının ve gazetecilerin güvenliği konusundaki endişelerini de dile getiriyor. Bu gelişme Donald Trump'ın geçen yıl başında göreve başlamasının ardından başlattığı kapsamlı göçmenlik önlemlerinin bir parçası. Bu önlemler kapsamında yetkililer ülkede yasal statüsü olmayan göçmenleri sınır dışı edebiliyor. Reuters'a göre herhangi bir suçla suçlanan veya suçlu bulunan kişilerin tutuklanmasına vurgu yapsa da sert uygulamalar hafif suçlar işlemiş kişileri de kapsadı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı eşler ve çocuklar, hatta bazıları geçerli sınır dışı edilme korumalarına sahip kişileri de etkiledi. Bu durum Dünya Kupası'na gelen yolcuları ve yerel halkı hedef alan olası göçmenlik baskınlarına dair de endişeleri arttırdı. Zeki Haydari turnuva ile ilgili umutlarını da paylaşıyor.
2: For people in media to have access to the facilities but also have the right to express.
0: Medya mensuplarının tesislere erişiminin yanı sıra görüşlerini ifade etme ve ev sahibi ülkelerdeki gerçek insan hakları durumunu ve mevcut durumu haber yapma haklarına sahip olmaları. Ancak Haydari aynı zamanda FIFA'nın turnuvada etkili değişiklikler yapma gücüne de sahip olduğunu düşünüyor.
2: FIFA does have the power in the host countries and the host cities as well to make this.
0: FIFA'nın ev sahibi ülkeler ve şehirlerin de yaklaşan bir maçı insanların ırkları, cinsiyetleri, kimlikleri veya vize durumları nedeniyle gitmekten, izlemekten veya kutlamaktan korkmayacakları bir yer haline getirme gücü var diyor. FIFA, FIFA tüzüğü, politika belgeleri, yani FIFA insan hakları politikası ve FIFA koruma politikası, FIFA World Cup 2026 çocuk koruma beyanı ve diğer ilgili düzenlemeler ve kurallar da yansıtıldığı üzere sıfır tolerans politikasının her türlü ayrımcılığı, taciz ve istismarı önlemeyi amaçladığını kamuoyuna açıkladı.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Evet sayın dinleyiciler, Mustafa Bey mesaj atmış. Eskiden maçı yöneten hakeme güven olmazdı. Bundan sonra maalesef futbol topuna güvenmeyeceğiz. Herhangi bir anlaşmazlık olduğunda bütün suç futbol topunun olacak. Bu Dünya Kupası çok konuşulacak demiş. Sonuçta ne olursa olsun topun söylediği ya da VAR'ın söylediği son karar hep hakeme ait oluyor. Evet sayın dinleyiciler, FIFA Dünya Kupası ile ilgili bir başka gelişme daha. Somalili hakemin ülkeye alınmaması, 11 saat sorgulandıktan sonra Miami'de ülkesine geri gönderilmiş Somali. Bu yeni Trump yönetiminin girmesini yasakladığı ülkelerden biri. Yani vatandaşlarını yasakladığı ülkelerden biri Trump yönetiminin. Ve Somali Li hakem ülkeye geri gönderilmiş, FIFA'nın desteğine rağmen ülkeye alınmamış. Bu arada biliyorsunuz İran'da bu Dünya Kupası'na katılan ülkelerden biri ve sonuçta aralarında askeri çatışmalar devam ediyor. Bugün de devam ediyor şu anda. Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
6: Landu gets lost in his office building.
7: Man, why does every floor look the same?
6: Boatu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
7: Man, getting lost out here is the best.
6: And with Geico, Boatu can add 24/7 access to towing, too.
7: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: sbs.com.au/turkish'i internette ana sayfanız yapın. En son haber, güncel olay ve eğlenceyi sbs.com.au/turkish'ten takip edin. SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Sohbete Facebook sayfamızda devam edin. Bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
5: Sayın dinleyiciler, saatlerimiz şu anda 14.36'yı hatta 14.37'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Türk, Latin Amerikalı ve Avustralyalı müzisyenler bu cuma Sydney'in popüler mekanlarından biri olan Oxford Art Factory'de sahne alacak. Türkçe, İspanyolca ve İngilizce parçaların çalınacağı gecenin organizasyonunu yapan ve ana grubun şarkıcısı ve gitaristi Furkan Tapsız'la konuştuk. Bu röportajı arkadaşımız Mert Balkanlı yaptı.

0: Merhaba Furkan Bey. Sydney'de İspanyol ve Türk müzisyenlerin birlikte sahne aldıkları bir etkinlik düzenliyorsunuz. Öncelikle bu fikir nasıl aklınıza geldi?
1: Merhabalar Mert Bey. Bu fikir aslında etrafımdaki diğer müzisyen arkadaşlarımdan geldi. Latin

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Dönemde de aslında o şarkılar arasında farklı bağlantılar, benzerlikler olduğunu fark ettim. Zaten hani yapısal olarak benzerliklerden ziyade aslında duygusal olarak da şarkıların birbirine benzer olduğunu, benzer şeyleri anlattığını fark ettim. Bundan dolayı aslında hem onların şarkılarıyla beraber bizim parçalarımızı birleştirmek, bazıları İngilizce parçalara da birleştirdik. Ve bu hani bizim için heyecan verici bir fikirdi.
6: Şimdi ben İspanyol diye söyledim, siz Latin diye düzelttiniz beni. Bu bizim Akdeniz müziğine yakın bir tarzdan bahsediyoruz, yoksa daha Güney Amerika tarzı bir müzik?
5: Güney Amerika diyeceğim aslında. Yani şöyle rock müzik temelinde rock müzik yine biz odaklandık. Türkçe rock müziği, Latin, İngiliz, işte burada aslında Avustralyalı birçok sanatçıyı daha barındırmaya çalıştık ki aslında hani böyle bir üçgen kurduk diyeyim. Yani daha birbiriyle bağlantılı olabileceğini hem düşündüğümüz, ki hani bununla alakalı da işte fikirler, birbirine bağlayabileceğimiz parçaları gördük. Şeyin temelinde, programın temelinde bu tarz böyle birbirine bağladığımız şarkılar var. Ama bunların yanında yine Türkçe parçalarımız var, sadece Türkçe çalacağımız. İşte Latin arkadaşlarımız direkt kendi gruplarıyla katılacak. Onlar İngilizce ve İspanyolca parçalar seslendirecekler.
6: Etkinliğe katılacak bireyler o gece sizden neler beklemeli? Bize programdan kısa bahsedebilir misiniz başlangıçtan sona kadar?
5: Tabii ki. Başlangıcı bu Latin arkadaşlarımız yapacak. Ve onların programı dediğim gibi çoğunlukla İspanyol, Latin rock parçaları. Ve onlar da yine bazı da İngilizce parçalarla birleştirmeler yaptılar bazı parçalarını. Onlar yaklaşık bir saatlik bir program yaptıktan sonra bir farklı grup çıkacak. O grupta da ağırlıklı Türkçe parçalar olmak üzere bu Türkçe parçaların bir kısmını bazı İspanyolca parçalarla, bazı İngilizce parçalarla birleştiriyor olacağız. Yani aslında her parçada zaten bir Türkçe var. Fakat işte onu farklı yollarla biz başka şarkılara bağladık. Yani güzel fikirler çıktı oralardan zaten. Yani çok keyifli olacağını düşünüyorum.
6: Şimdi bu grup Türk ve Latin Amerikalı müzisyenlerden mi oluşuyor?
5: Biz ana grubumuz aslında çoğu buralı, yani Avustralyalı diyenler. Arasında Latin arkadaşlarımız da var. Zaten farklı parçalara katılacak, farklı misafirlerimiz de olacak. Sadece bir parça, iki parça için gelen arkadaşlarımız olacak. Ama toplam şeye baktığımızda yaklaşık bir 20 müzisyen olacak aslında toplamda, bütün şeyde görünen, bütün programda. Yani bunların yarısı yaklaşık şey yapıp diyebiliriz, yani Latin kökenli diyebiliriz. Yarısı da işte Türk ve buralı.
6: Bunun organizasyonu kolay olmamalı sanırım. 20 müzisyenden bahsediyorsunuz, değişik parçalarda çalacak diye. Bunun organizasyonunu sadece siz mi yaptınız, yoksa size yardımcı olan insanlar var mıydı?
5: Ya tabii ki müzisyen arkadaşlarımın hepsi yardımcı olmaya çalışıyorlar. Temelinde yani organizasyonu daha çok ben sürdürüyorum. Ama özellikle müzikal tarafta işte başlangıçta açılışı yapacak arkadaşlar, onlar kendi programını ayarladı. Hani beraber fikir alışverişi yaptık tabii ki, ama onlar tamamen kendisi oluşturdular şovlarını. İşte ana grup için orada ben liderlik etsem de ekipteki arkadaşlarımız da müzikal anlamda yardımcı oluyorlar.
6: Şimdi Furkan Bey, dinleyicilerimize bahsedelim. Siz hangi enstrümanı çalıyorsunuz? Şarkı söylüyor musunuz? Ondan da bahsedelim lütfen.
5: Ben gitar çalıyorum. Ana enstrümanım gitar. Aynı zamanda vokal de yapıyorum.

0: olarak söylüyorum. İşte Türkçe parçaların birçok kısmını ben seslendireceğim. Ama katılacak yine 3 tane Türk arkadaşımız var. Onlar toplamda 4-5 parça. Onlar da eşlik edecekler bize.
1: İspanyol arkadaşlarınız Türkçe rock müziği seviyor mu? Nasıl değerlendirdiler birlikte prova yaptığınızda?
0: Yani açıkçası onlar da bu hani aradaki benzerlikleri çok farklı buldular. Çok hoşlarına gitti. Yani gerçekten işte şarkıların yapısı benzeyebiliyor veyahut da dediğim gibi duygu yükü şey yapabiliyor. Ve yani aslında onların beraber seslendirilmesi çok hoşlarına gitti. Yani yine buralı arkadaşlar için de İngilizce olanlar aslında. Yani böyle farklı bazı yerlerden hani rock'tan da çıkıp başka müzik türlerinden de birkaç tane şey aldık, parça aldık. Yani onları beraber çalmak çok hoşlarına gitti yani.
1: Aslında yaptığınız şey Sydney'in çok kültürlülüğünü de yansıtan bir durum. Avustralyalı ve Latin Amerikalı dinleyiciler de bekliyorsunuz sanırım o gece.
0: Evet, kesinlikle. Yani bugüne kadar Türk dinleyicilere yönelik etkinlik, yani sadece Türkçe müzik çaldığımız etkinlikler yapmıştık. Hani bunu aslında dediğiniz gibi Sydney'in, Avustralya'nın bu çok kültürlü yapısını da kullanmak üzere ve aynı zamanda da zaten etrafımızda hani müzik yapan insanların da hani başka kültürlerden olduğu için böyle bir etkinlikle hem ya Türklere tabii ki yani dediğim gibi yarısı yaklaşık programı Türkçe ama başka kültürlerden insanları da buraya özellikle Latin arkadaşları ve aynı zamanda da Avustralya'da aslında yani İngilizce parçalarımız da var dediğim gibi. Yani hepsine hitap edebileceğini düşündüğüm bir etkinlik olacak bu.
1: Siz Türkiye'de yaşarken İspanyol ya da pardon Latin Amerika müziğine ilginiz var mıydı?
0: Tamamen burada oldu. Yani ben bir ekip müzisyen arkadaşla tanıştım ve onların kendi aralarında yaptığı buluşmalara ben katılmaya başladım. Ve orada dinlerken işte onlar çaldıkça ben bu parçaları öğrenmeye başladım. Yani aynı zamanda da çok da keyif alıyordum. Yani onlarla beraber o ortamı paylaşmaktan, o müzikleri çalmaktan. Hani zaten kültür olarak bir şekilde ben hani tabii ki Türkiye'deyken tanımıyordum aslında bu farklı kültürlerden insanları.
1: Evet.
0: Hani burada ona maruz kaldıktan sonra da aslında birçok şeyi paylaşıyoruz. Yani dediğim gibi tecrübelerimiz, belli duygularımız, hani bunlar benzer şeyler hissediyoruz yani. Bunları fark edince aslında onlar hem zaten kişisel olarak benim de çok hoşuma giden bir şeydi. Yani bu kendi böyle bulduğum ve beni iyi hissettiren bir şeydi. Hani bunu aslında gelen insanların da dinleyicilerin de bunu görüp bundan keyif alacağını düşünüyorum.
1: Çok güzel. Yeniden düzenleyeceğiniz etkinliğe dönmek istiyorum. Oxford Art Factory'de yaptığınızı gördük etkinliği. Bu Sydney'in önemli mekanlarından bir tanesi. Burasını seçme nedeniniz neydi acaba?
0: Yani aslında evet, sebeplerinden biri buydu. Yani ben Oxford Art Factory'de birçok farklı konsere katılım göstermiştim dinleyici olarak. Hani sevdiğim sanatçılar orada gelip performans gösteriyordu. Ve hani orası aslında bizim de müzisyen arkadaşlarımızla beraber performans yapmak istediğimiz bir mekandı. Yani onlar da sağ olsunlar bizleri bu şeyi imkanı verdiler. Yani biz de çok heyecanlıyız Oxford Art Factory'de böyle bir etkinlik yapabileceğimiz için.
1: Şimdi en son olarak bize bu etkinliğin detaylarını yeniden paylaşabilir misiniz? Yer, zaman, ne kadar sürecek, kimler çalacak şeklinde?
0: Tabii ki. Etkinliğimiz Beyond Borders, Mashup Night diye geçiyor. 12 Haziran Cuma günü Oxford Art Factory'de olacak. Kapılar 7'de açılacak. 7:30 sonrasında programımıza başlarız. Yaklaşık olarak bir 10:30'a kadar herhalde yani şeyler gruplar arasındaki ara haricinde o arayı doldurmaya çalışacağız.
1: Biletleri bulabilecekleri bir yer var mı dinleyicilerin?
0: Biletler Moshpit üzerinden satılıyor. Ama Beyond Borders diye aratıldığında bulacaklarını düşünüyorum. Veyahut da zaten bu etkinliği biz Elsewhere Collective çatısı altında yapıyoruz. Bu bütün müzisyen arkadaşlar da hani bir şekilde bu kolektifin bir parçası. Onu da Instagram'dan kolaylıkla bulabilirler. Orada linkler zaten var.

0: Evet sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything. The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu.
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: SBS Audio uygulamasını bugün indirin ve favori programlarınızı dinlemeye başlayın. Ücretsiz uygulamayı App Store ve Google Play'den hemen indirin.
10: SBS Türkçe'ylesiniz.
0: Sayın dinleyiciler, şimdi Avustralya'da elektrikli araba almak için almanın ne kadar mantıklı olduğuna bakıyoruz.
10: Avustralya'da yaşamanın püf noktalarını paylaştığımız SBS Audio Podcast'ı Merhaba Avustralya'yı dinliyorsunuz.
11: Son dönemlerde yakıt fiyatlarındaki istikrarsızlık ve belirsizliğin etkisini hissediyor musunuz? Elektrikli araca geçmeyi hiç düşündünüz mü? Yalnız değilsiniz. Satışlar artıyor ve hükümetin teşvikleri bu geçişi destekliyor. Peki Avustralyalı sürücüler için bu geçiş ne kadar mantıklı? Yakıt fiyatlarının istikrarsızlığı devam ederken elektrikli araçlar giderek daha popüler hale geliyor. Sektör verilerine göre Nisan 2026'da Avustralya'da satılan araçların yaklaşık 6'da biri elektrikli araçlardan EV'lerden oluşuyordu. Hüseyin Diye, Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Ulaşım Teknolojisi ve Sürdürülebilirlik Profesörü. Diye, EV'ler için ilk yatırımın hala benzinli ve dizel araçlardan daha yüksek olduğunu söylüyor. Ancak EV'lerin yaygınlaşması ve seçeneklerin artmasıyla fiyatlar düştü.
12: We are starting to see more variety of models of different sizes and
11: artık farklı boyutlarda ve farklı fiyat aralıklarında daha fazla model çeşidi görmeye başladık. 3-4 yıl önce $50,000 altında bir elektrikli araç bulmak zordu. Günümüzde fiyatlar $30,000 ile $35,000 aralığında ve devlet teşvikleriyle birlikte daha da ucuzlayabiliyor. Ancak yine de bir prim var diyor. Elektrikli araç satın alırken yararlanabileceğiniz teşvikler için eyalet veya bölge yönetimimize danışabilirsiniz. Vergiler çıkarılmadan aldığınız geliri kullanan salary packaging, maaş paketleme düzenlemesi kapsamındaki çalışanlar da elektrikli araç kiralamada vergi indirimi alabiliyorlar. Batı Avustralya Kraliyet Otomobil Kulübü'nün araç ve yakıtlar müdürü Alex Forrest durumu şöyle açıklıyor.
13: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can
11: novated lease, yenilenen kiralama sözleşmeniz varsa yan haklar vergisinde indirim alabilirsiniz. Böylece örneğin 5 yıllık bir kiralama süresi boyunca yıllık olarak binlerce dolar tasarruf edebilirsiniz. Novated lease'in kişiye uygun olup olmadığını görmekse tüketicilerin tercihine kalmış diyor. Benzinli ve dizel araçlara kıyasla elektrikli araçların işletme maliyeti de daha düşük. Sürücülerin yıllık yakıt masraflarında %70, bakım masraflarında ise %40 tasarruf edebileceği tahmin ediliyor. Profesör Diye bunun ne anlama geldiğini açıklıyor.
12: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely.
11: Elektrik kilometre başına benzinden çok daha ucuz. Benzinde olduğu gibi ithalata bağımlı kalmak zorunda değilsiniz. Ayrıca elektrikli araçlar mekanik açıdan daha basit oldukları için bakım maliyetleri de daha düşük. Dolayısıyla zamanla bu tasarruflar birikerek daha yüksek satın alma fiyatını telafi edebiliyor diyor. Ancak kamuya açık şarj istasyonlarından elektrik satın alırken tasarrufların daha az olacağını unutmayın. Çünkü kilowatt saat başına maliyet ev şarjına göre daha pahalı. Peki mevcut pazardaki elektrikli araçların menzili ne durumda?
12: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single.
11: Temel modeller tek şarjla 400 ila 500 kilometre yol kat edebiliyor. Eksikleri, örneğin eyaletler arası seyahat etmeniz gerektiğinde ortaya çıkıyor. Bu durumda özellikle kırsal bölgelerde mola yerlerinizi planlamanız gerekiyor. Hızlı şarj istasyonlarının bulunmadığı binlerce kilometrelik mesafeler var. Bu sorun yaratabilir diyor. Apartman dairesinde yaşıyorsanız özel bir elektrikli araç şarj cihazı kurmak için bina yönetiminden izin almanız gerekebilir. Ancak Forest birçok sürücü için elektrikli aracın kablosunu evdeki bir prize takmanın yeterli olacağını söylüyor.
13: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely.
11: Garajınızda veya açık otoparkınızda bir park yeri ve elektrik prizi varsa o şarj kablosunu kullanarak aracınızı kesinlikle şarj edebilirsiniz. Bu çok uzak mesafelere gitmesi gerekmeyen, yani günde 100 kilometreden az yol kat eden kişiler için genellikle uygun bir seçenek. Ancak günlük olarak çok daha uzun mesafeler kat etmek, uzun yolculuklar yapmak veya daha fazla pil gücü kullanmak zorunda kalıyorsanız arabayı gece boyunca rahat bir şekilde şarj etmeniz gerekecek. İşte burada ev şarj cihazı devreye giriyor diyor. Elektrikli araçlar Avustralya'da 20 yıldan az bir süredir piyasada olduğundan ikinci el pazarı henüz emekleme aşamasında. Ancak son birkaç ayda tüketicilerin ikinci el elektrikli araçlara olan güveninde bir artış fark ediliyor. Bu araçların yeniden satış değerleri benzinli araçlarla neredeyse aynı seviyeye geldi. Herhangi bir yeni araçta olduğu gibi satış sonrası destek ve servis seçeneklerini ciddiye almak çok önemli. Elektrikli araç almayı düşünenler ayrıca pil garantisini de incelemeli. Forest elektrikli araç pazarının rekabetçi olmasının tüketicilerin lehine olduğunu söylüyor.
13: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So
11: tüketiciler şanslı. Şu anda piyasada yaklaşık 60 kadar marka var. Bu nedenle sadece araç incelemelerini okumakla kalmayıp insanların araç sahibi olma deneyimi hakkında gerçekten ne düşündüklerini de araştırmanız lazım. Ödemek istediğiniz fiyata tam olarak ne aldığınızı ve bunun ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını da kontrol edin diyor. SBS Audio Podcast'ını dinlediniz. Diğer Merhaba Avustralya bölümlerini dinlemek için sbs.com.au/Australia Explained sitesini ziyaret edin.
0: Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaştık. Bir sonraki yayınımız yarın 11 Haziran 2026 Perşembe saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Bugün size Ayla Çelik'ten bir parçayla veda ediyoruz. Kırmızı.